0: Ölürüm sana. Ölürüm canım.
1: Canım.
0: Sen iste. Sen iste hemen gelirim canım. Böyle bir aşk yok. Böyle bir aşk yok bilirim canım.
1: Bilirim.
0: Ölürüm ben. Sana ölürüm. Ölürüm.
1: Sana ölürüm.
0: Ölürüm. Damarımda sen akarsın canım.
1: Akarsın.
0: Yüreğimde tek sen varsın canım. Beni yalnız sen anlarsın canım.
1: Canım.
0: Ölürüm ben. Sana ölürüm. Ölürüm.
1: Anlarsın canım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Çabuk olalım aşkım.
2: Ben yapamıyorum. Her şey kısaca senden eve geri dönmeni istiyorum. Ayrıca ben de değişmeye çalışacağım. Biliyorum bazen öküz gibi...

0: 아무래도 엄마 명품. 세상 조직대로 내 미생 엄마 해보더니.
1: 거기 집이 왜 돼?
0: 거기 안 있어. 루트. 계산 계좌 올라오느라 타이밍.
2: İçişten geçiyor gülüm, içim içimden. Sabahıma yaz kalbim karlı, içim içimden. Artık çıkmaz oldum birkaç gündür işin.

0: bana önersin. Ben öldüm gittim geldim de anlatsam bana ne dersin? Gidiyorum yol kat ettikçe beni ararsın. Ardımda bıraktığım tüm hislerimden delir ararsın. Sen şimdi deli sanarsın. Bir mevsim susuyorum.
1: O bahar gelir elbet. Pişman olup beni anarsın.
2: Ne?

işten geçiyor gibim. Gözümü har aldı. Ne yazık, kalbimi ellerinden zor aldım. Bir sene geçti, hatta bir sene sensiz zanaltı. Tek kurşunum kaldı, o da kendi kafama sona. Gözlerinden ben düşersem yaş olur ama sen, yıllar oldu düşeli benden, aş onu. Seni çürü

azaldım. Her şeyi tamamladım da bir senden azaldım ki yolum dik. Seni sevdim ama o sandım. Daha çok, daha çok, daha çok sevdim o sandım. Kupkuru bir tohumken seni susandım. Ben kendi ipimi kendi başıma bir gece geçirip asandım.

0: 挨着半年得上一场什么有人办的那平时给你当了点。Geçen kendi kendime dedim.
1: İdris söz konusu değil.
0: Efendim?
1: Eve dönmem mümkün değil. İstiyorsan çocukları alabilirim ama eve dönemem.
0: O gece biz öyle.
1: O bir anlık zaaftı İdris. Lütfen. Geçen gece olanlar hataydı.
0: Hata ha? Hata ha? Bak sana hata. Bak burada hata.
2: Kendine gel.
0: Sen hayatında hata mı gördün lan? Ha, hata mı gördün?
2: Yeter.
0: Yıkıl lan karşımda.

0: etme ve sen, merak etme ve sen. Toprak olur, taş olurum, yolunda yoldaş olurum. İstersen kardeş olurum, merak etme ve sen, merak etme ve sen. Aşkın yürek dağlarıymış, garipler de severmiş. Kara göklerine yaşlar dolmuş. Hadisi, sen üzülme, merak etme sen, merak etme sen.
1: İmmat FM, damardan kalbe.

Bilmeyiz hiç yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

aşk dolu mazimiz varken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın?

çocuksu mahzun yüzüne. Mutlaka terk edilecek bir gün. Hanna sever gibi göründüğüne, seni sevmiyorum diyecek bir gün.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
4: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
5: Okula

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Aromalı. İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Sevmek mi günahım, sevilmek mi Allah'ım? Nedendir bilmedim, kan ağlıyor her yanım. Zalimler pusuda, yar elden gidiyor. Bir canız yar ile, bir canız Allah'ım. Bir ona ağlarım, bir bana ağlarım. Kader bu deyip de talihimize yanarım.

Yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem umurumda değil. Yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur mu bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Okula dönüş.

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
1: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
2: Demende mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demende mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Seçim doğru can.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Okula dönüş.

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
2: Demende Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demende Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
3: Fars senin kalite, Demente Mobilya.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Ne boranda, ne tipide, ne pencerede, ne kapıda. Mezar denen taş yapıda, çıkma karşıma, çıkma karşıma.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core Ultra 5 işlemcili

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
2: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sen. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni. Kapattım, kapattım ben bu perdeyi. Yok yok ağlama. Beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşk.
1: İmbat FM. Artık damardan kalbe.
2: Çabuk olalım aşkım.
3: Ben yapamıyorum.
2: Her şeyi.
3: Kısaca senden eve geri dönmeni istiyorum. Ayrıca ben de değişmeye çalışacağım. Biliyorum bazen öküz gibi davranıyorum. Geçen kendi kendime dedim.
4: İdris söz konusu değil.
2: Sevgilim sensiz anlamsızım.
4: Eve dönmem mümkün değil. İstersen çocukları alabilirim ama eve dönemem.
3: O gece biz öyle.
4: Uyandık zaafettik. Lütfen. Geçen gece olanlar hataydı.
3: Hata. Hata ha?
5: Hata hata işte.
6: İçimden geçiyor gülüm, içim içimden. Sabahıma yaz kalbim karlı, içim içimden. Artık çıkmaz oldum birkaç gün.

0: adam bana önersin. Ben öldüm gittim geldim de anlatsam bana ne dersin? Gidiyorum yol kat ettikçe beni ararsın. Ardımda bıraktığım tüm hislerimden delir ararsın. Sen şimdi deli sanarsın. Bir mevsim susuyorum.
1: O bahar gelir elbet. Pişman olup beni anarsın.

İşten geçiyor gibim, gözümü har aldı. Ne yazık, kalbimi ellerinden zor aldım. Bir sene geçti, hatta bir sene sensiz zan altı. Tek kurşunum kaldı, o da kendi kafama sonar. Gözlerinden ben düşersem yaş olur ama sen

seni sevdim ama o sandım. Daha çok, daha çok, daha çok sevdim o sandım. Kupkuru bir tohumken seni susandım. Ben kendi ipimi kendi başıma bir gece geçirip asandım.

0: 아이들이 봤는데 지금 우리 얼마 안 사는 표정이 나오는 거예요. 괜찮게 이렇게 하면
1: 이들 있어서 그런 수도 있고 에베도 엄마 명균 istiyorsan çocukları alabilirim ama eve dönemem.
0: O gece biz öyle.
1: O bir anlık zaaf dediniz. Lütfen. Geçen gece olanlar hataydı.
0: Hata. Hata ha? Baksana hata işte. Bak burada hata.
2: Kendine gel.
0: Hayatında hata mı gördün lan? Ha hata mı gördün?
2: Yeter.
0: Yıkılma karşı.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.

0: Sokaklardayım, sokaklardayım, üstüm başım darman duman, sokaklardayım. Sevsem sevilmem, güldüm diyemem, şaşırmışım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Okula dönüş

0: var şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
3: Demeninde mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca sizde moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
4: Arsenin kalite, Demente mobilya.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM. Damardan kalbe. İmbat FM. Damardan kalbe.

0: Aleminin iyisinden, damarın merkezinden ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun, mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.24. Çalışan dostlar Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?
1: Sol şeritte Masal'la damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Başladı. Masal yayında.
0: Açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

içmez olaydım. Yolum düştü köyümüzden geçmez olaydım. Gelmez olaydım güzel yüzüne. Bakmaz olaydım. Yolum düştü geçmez olaydım, gelmez olaydım güzel yüzüne, bakmaz olaydım.

0: aşıkların yüreğinde ateş korur. Bir garibim bu yerlerde halim nice olur. Gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım. Bakmaz olaydım.
1: Gönülden gönüle gözler yol bulur. Aşıkların

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Okula dön.

0: Var şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
2: Demende Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arsenin kalite Demente Mobilya.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve, İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen imbatcanlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Bugün günlerden Orhan Gencebay günü, Kocaeli Karamürsel, Mümin Başkan, konser şarkılarımızı Orhan Gencebay olarak belirlemişsin ve şahane bir liste göndermişsin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bugün alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek. Ben tabii ki her zaman olduğu gibi konserden şarkılar seçeceğim ama bugün tüm şarkılar benim. 4 şarkıyı da aldım, keyifle dinleyeceğim. Tekrar teşekkür ediyoruz Mümin Başkan. Dünyada 2 gram altın için 2 ton toprak tek tek aranır, elenir. Ahirette de öyledir. Niyet altın gibidir. Çok amel değil. İhlaslı amel lazımdır. O kadar amelde hep niyet aranır, niyete bakılır. Allah için olanlar seçilir, diğerleri atılır. Ne yaparsanız yapın, Allah için yapın. Kayıp ederseniz de iyi niyetinizden kaybedin. Hayırlı cumalar. Ellerinden öperim Masal ablam benim. Güne pozitif başlayalım. Nasıl olsa ilerleyen saatlerde birileri moralimizi bozar diyor. Hoş geldin ablam benim. Sefalar getirdin. İyi ki geldin. Çok özlendin yine. Nasılsın? İyisindir diye umut ediyorum. Ben iyiyim. Allah'ıma şükürler olsun. Tüm imbatcanlara selamun aleyküm. Günaydınlar. Hayırlı cumalar. Kibariye'den güzel bir şarkı. Bir de Ceylan'dan güzel bir şarkı istiyorum. Hiçbir şeyinde övünme. Yakışıklıyım deme. Bir kaza yeter. Param var deme. Bir gece yeter. Sağlıklıyım deme. Bir teşhis yeter. Mutluyum deme, bir haber yeter. Güçlüyüm deme, bir an yeter. Makamım var deme, bir imza yeter. Hayat insanlara sadece sahip olduklarını değil, onları ne kadar çabuk kaybedebileceğini de gösterir. Bugün seni ayakta tutan ne varsa yarın imtihanın olabilir. Bu yüzden kibirlenmeyin. Çünkü veren de Allah'tır, geriye alan da Allah'tır. Siz tevekkülü elden bırakmayın. Sedat hoş geldin. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık, paylaştım bile diye notta düşmüşsün. Senin de eline, emeğine, yüreğine sağlık. Sen olmaz dersin, o oldurur. Sen bitti dersin, o yeniden başlatır. Yeni bir gün yeni umutları, güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Günaydınlar Masal, hayırlı cumaların, keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların, sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir günün olsun. Yetkin ben, selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize, oh mis. Masal, bugün bizler için Hülya Polat'tan güzel bir şarkı gelir mi? Başta nefesim için, senin için, gönül dostlarımız, güzel yürekler, imbat canlar, İmbat FM ailesi için ve şu anda tam 90 İmbat FM dinleyip bu şarkı bana da gelsin diyen, yüreğinde hisseden, güzel kalplere ve güzel seven herkese gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun Masal. Sevgili Yetkin hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de en kocamanından seviliyorsunuz. Sevgimiz daima olsun inşallah. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, kolay gelsin Masal, İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin, Bayram. Bugün Endemar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı, tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'li hemşerilerime, imbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbata selam, damara devam Masal. Şimdiden musmutlu hafta sonları diliyorum. Ayna benim en iyi arkadaşımdır. Çünkü ben ağladığımda o asla gülmez. Zeynel Abidin Bayram hoş geldin.
en iyi arkadaşımız, en yakın arkadaşımız, bizi en çok anlayan yine kendimiziz. O yüzden bir başkasına yaslanmak yerine kendimize yaslanacağız. En azından düşme tehlikemiz olmayacak.

anılarım var, hatıralarım var, uğrunda harcanmış senelerim var. Günaydın masalımız, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, hayırlı işler. Muhteşem program olması dileğiyle keyifli yayınlar. Sol şerit açık, kemerler takılı. Başlasın başlasın, damardan kalbe yolculuk. Tüm imatçanlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hayırlı cumalar. Eğer diyor arşivinde varsa Nuri Sesi Güzel'den güzel bir şarkı istiyorum, güzel bir türkü istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar hoş geldin, keyifli dinlemelerin olsun. Kolay gelsin Masalcan kardeşim, hayırlı cumalar tüm İmbatcan dostlarına, hayırlı cumalar diliyorum. Ben bugün senden Hatice, canım eşim için beraber çok severek dinlediğimiz Ferdi Tayfur şarkısı istiyorum diye seslenen Can abim. Bekir Kaymaz abim hoş geldin. Hatice ablama da sonsuz sevgiler, saygılar olsun krallar geçidinde. O güzel şarkıyı birlikte keyifle dinledik değil mi? Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal ablam. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar diliyorum İmbatçı kardeşlerime. Bugünkü güzel konseri bana verdiğin için öncelikle canı gönülden teşekkür ediyorum. Bugün günlerden Orhan Gencebay günü. Keyifli dinlemeler olsun tüm İmbatçı kardeşlerime. Karamürsel'den sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyorum. Çok seviliyorsunuz İmbat FM. Sesler sonda, başlasın başlasın. Masal ablamız gelmiş, hoş gelmiş diye seslenen Mümin Başkan, sen de hoş geldin, çok hoş geldin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Dediğim gibi konser şarkılarının hepsini aldım ben bugün. Seçim yapmak istemedim. Alkışlar sana olsun. Antalya'dan selamlar, günaydınlar, hayırlı cumalar. Cansever'den güzel bir şarkı çalabilir misiniz? İyi yayınlar diye seslenen Bilgehan Ersoy. Hoş geldin, günümüz aydın olsun. Antalya'ya da selamlar, sevgiler olsun.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
5: Okula dönüş

0: bence mobilya.
1: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Benim için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
0: Tarz senin kalite, Demente Mobilya.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM. Damardan kalbe.

Evet, şahane bir konseri sonlandırdı. Kocaeli Karamürsel, Mümin Aktaş, Mümin Başkan, çok teşekkür ediyoruz. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. İmbat canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Damardan kalbe yolculuğa başladık. Konserimizi de birlikte keyifle dinledik. Saatleri 10.33 yaptık bile. Bir Cengiz Kurtoğlu yorumu. Sonrasında kısa bir reklam. Sonrasında tabii ki yorumlarla devam edeceğiz. Alkışlar sana, o güzel yüreğine Mümin Başkan.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Okula dönüş.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
2: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
7: İmbat FM. Damardan kalbe.

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerim hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi, bir ben uykusuz.

Günaydın, hoş geldin. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, sevgi dolu günlerin olsun canım. Mevsimim hoş geldin sen de. Güzel dileklerin için teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Gözlerin geliyor aklıma ansızın. İçimi ısıtan o tanıdık bakışların. Şimdi karanlıkta tek başıma kalmışım. Yokluğunda çoğalmış yalnızlığım. Eğer bu gece gökyüzüne bakarsan, bir yıldız kayarsa sessizce yanından, dilek tutma. Çünkü ben çoktan tuttum. Seni yeniden sevebilmek için en baştan. Geceler uzuyor, sensiz her adımda. Adını sayıklıyorum, içimin en derin yanında. Unutmak değil bu, sadece susmak biraz. Çünkü her cümlem yine sana çıkar. Bir şarkı çalıyor, sen düşüyorsun aklıma. Sanki hala yanındaymışım gibi aslında. Gözlerimi kapatsam geçer sanıyorum. Ama sen en çok karanlıkta büyüyorsun. Ne zaman bitti desem içimden bir ses. Yarım kalmış bir hikaye gibi herkes. Ben hala o ilk cümlenin içindeyim. Sen çoktan sonunu yazmış gibisin. Mevsimim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şahanesin. Selamünaleyküm. Hayırlı olsun, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar olsun inşallah. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Nasılsın Can Masal, iyi misin? Umarım iyisindir. Bugün senden yine iki şarkı rica ediyorum. Enver Yılmaz'dan, Cansever'den. Bu şarkılar sana, bana, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin ayrıca. İzmir Ali adı olan kuzenlerim Özgür Öktem, Behçet Öktem'e gelsin sabırlar. Sabır diliyorum, sabır aslanlar. Elbet bir gün, şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun. Masal candır, gerisi heyecandır. Sevgili Mesut hoş geldin. Nasıl olduğumu merak etmişsin, iyiyim. Çok şükür her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Kuzenlerine de selamlar, sevgiler, saygılar gönderelim. Rabbim tez zamanda kurtarsın inşallah. Bugünüme şükürler olsun. Erken uyanıp çalışan herkese selam olsun. Günaydınlar, Cengiz Baba'dan güzel bir şarkı. Sana sana ve yine sana. Ama diyor en çok da bana, bencillik olmazsa. Güne senle başlayan herkese gelsin diye seslendin mevsimim. O güzel şarkıyı paylaştım, inşallah dinlemişsindir. Ben de aldım, kabul ettim, ta canıma canıma sağ ol, var ol, eksik olma. Günaydın, günaydın Can İmbat Canlar. Selamünaleyküm, iyi yayınlar, kolay gelsin Can Masal, nasılsınız? Bayındır'dan saygı ve sevgiler. Bugün senden Ahmet Şafak'tan bir şarkı istiyorum. Benden tüm canlara ve tabii ki sana sana diye seslenen sevgili Uğur Bala. Uğur hoş geldin. İşte miyiz? Kulaklık yanımızda. Frekansımız 90'da. Kazasız, belasız, cezasız hayırlı işlerin olsun inşallah mümin kardeşim. Konser şarkıları süper olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. 3 numaralı şarkıyı ben aldım, keyifle dinleyeceğim diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar. Günaydınlar kardeşim. Hayırlı cumalar dilerim herkese. Sıradaki şarkı arkadaşım Öznur Akın'a gelsin diye seslenen İzmirli. Sana Öznur'a selamlar, sevgiler olsun. Günaydın Can kardeşim. Günaydın İmbah Canlar. Her gününüz, bugününüz dünden güzel olsun. Bugünkü tüm şarkılar İmbah dostlarına, İmbah Canlara gelsin. Dostlarını daima vefa ile hatırla. Arayan sen ol, bulan sen. Tanıyan sen ol, kucaklayan yine sen. Kula vefası olmayanın hakka vefası olmaz. Vefalı dostlara selam olsun. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Bugünün dünden güzel geçsin. Yüreği güzel, kendi güzel Can kardeşim. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. 41 kere maşallah. Güzel sesine diyor, nazar değmesin inşallah. Seni çok seviyorum.
Ayşe'nim canımsın. Ben de seni çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. O güzel yüreğinden tüm gurbet canlarımıza da sonsuz sevgiler, saygılar gönderiyorum. Enver Yılmaz'la devam edelim. Ay ay.

0: tükenmek bilmiyorum o buz çilesi. Günleri sayarım kardeş gelmez süresi. Derdin olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor benim. Koca dünya bana bugün yar.
1: Karamürsel'den sevgiler, saygılar, komşum Mümin abime Düdanya'dan güzel bir şarkı armağan ediyorum. İyi yayınlar diye seslenen sevgili Ergün hoş geldin. Karamürsel'e bir kez daha sonsuz sevgiler, saygılar gönderelim. Şöyle bir bakayım. Reklam dönüşü o güzel şarkıyla geleceğim. Günaydın bir tanem, onurum. Sana da günaydın abla. İyi yayınların olsun. Sen orada, biz burada. Ama gönüllerimiz bir. Demir parmaklıklar ne kalbime ne de sevgime engel. Seni dualarıma sarıyorum iki gözüm. Onur Şap, elbet o güneş sana da doğacak. Abla senden isteğim ki bariyeden güzel bir şarkı. Çalarsan çok sevinirim. Benden onuruma gelsin diye seslenen Feri Hanım hoş geldin. Çalalım tabii. Çok da güzel bir şarkıdır. Onur'a da armağan edelim. En çok kime saygı duyuyorum biliyor musunuz? Acıların içinden geçip vicdanını kaybetmeyenlere. Zoru görünce zalimleşmeyen, yanınca başkasını yakmayan, kirlenince başkalarını kirletmeyenlere. Hoş geldiniz Masal Hanım. Aydın dinlemede hayırlı cumalar diliyorum. Ben bugün Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir şarkı istiyorum diye seslendin. Aydın'dan Hüseyin hoş geldin. Çok da güzel geldin. İşte ben de onlara çok saygı duyuyorum. Önlerinde saygıyla, sevgiyle eğiliyorum. Sen kirlendin diye başkasını da kirletme. Canın yandığı zaman can yakmaya çalışma. Akışta kal, zaman her şeyi halleder. Günaydın masalımız, tatlı yayınlar. Günaydın İmbahçanlar, hayırlı cumalar, sağlıklı günler. Tatili organize Krone'den selamlar.

Çalar mısın Ferdi Baba'dan Masalımız Güzel bir şarkı? Bu şarkı tüm ferdicilere, imbahçanlara, sana. Sana da gelsin masalımız hadi bakalım diye seslenen Beydağlı. Hoş geldin, günümüz aydın olsun. Kroni çalışanlarına da sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Günaydın, mutlu sabahlar, hayırlı, huzurlu, bol bereketli bir cumamız, hayırlı, huzurlu, kazasız yayınların olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi, can masal kardeşim, şükür bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Yüreğin var olsun inşallah. Yine süper bir video, gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana. Diğer yürek okşayan şarkılarda okyanus yürekli imbahçanlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın can masal kardeşim, imbahçanlar. Hayırlı cumalar, Allah'a emanet olun diye seslenen Can abi, Muhsin abim hoş geldi. Orhan Baba şarkılarını bana gönderdin. Mümin Başkan bugün benim için bol bol Orhan Gencebay şarkısı seçmişti. Oh mis dedim, keyifle dinledim. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar dilerim. Kazasız belasız bir gün diliyorum. Can Masal hoş geldin. İmbahçanlara selam olsun. Rıdvan Akçıkaya, sen de hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Kazasız, belasız, cezasız hayırlı işlerin olsun. Günaydın Can kardeşim, canımın içi, hayırlı sabahlar. Tüm Müslüman aleminin, İmbat ailesinin cuması mübarek olsun. Bugün dünden daha güzel geçsin. Selda Bağcan'dan diyor güzel bir şarkı gelir mi? Bu şarkı sadece sana gelsin masalım. Canım kardeşim iyi yayınlar diliyorum. Güzel yurduma, köyüme, Türkiye'me. Gurbet elden sevgiler, saygılar diye seslendin. Sevgim hoş geldin. Ya o şarkıyı sevdiğimi biliyorsun. Şahanesin. Keyifle dinleyeceğim. Aldım, kabul ettim. Benden de sana o güzel yüreğine gelsin. Günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum diye seslenen Gülşen'im, canımsın. Ben de sana kolaylıklar diliyorum. Cengiz abiye de selamlar, sevgiler olsun. Hoş geldin Masal Can. Cuma'nın feyzi, bereketi inananların üzerine olsun. Efeler diyarı Aydın'dan selam ve dua ile. Bugüne özel bir şarkı istiyorum. Size, bana, minik kızım Kevser'e. Tüm imbahçanlara gelsin diye seslendin. Mustafa hoş geldin. Kevser'i kocaman öpüyorum. Ne çalsak acaba? Kevser'e ne çalalım? Şimdi çok damardan çalmayalım Küçük Prenses'e. Var ol kardeşim, süpersin. Ben boşuna demiyorum, masal candır, gerisi heyecandır diye. Can abim, Bekir Kaymaz abim, sen de cansın. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın İzmirli, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar diliyorum. Kalbi, yüreği güzel insan, masal. Gökhan Güney'in dediği gibi, o gülüşün, o gözlerin, öyle tatlı, öyle şirin. Söyle, adın nedir senin? Çok tatlısın, sevdim seni İzmirli. Kalbimi kimlere götüreceksin? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl sürdüreceksin? Sevdiğin nerede derseler, ne diyeceksin İzmirli? Şarkılar senin için, türküler senin için, şiirler senin için. Ferdi hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Bizlerden de sana o güzel yüreğine kocaman sevgiler, saygılar olsun. Gökhan Güney'in o güzel şarkısı listeye alındı bile. Keyifle dinleyeceğiz. Güzel şarkılar benden de sizler için, biliyorsunuz değil mi? Güzellik çok mutluyum, yarın çok sevdiğim kardeşim gelecek. Bütün konser şarkıları diyor, ona gelsin. Çok sevdiğin kardeşine bizlerden de selamlar, sevgiler olsun Gülşen. Tamam gelsin. Tüm Orhan Gencebay şarkılarını kardeşine armağan ettik. Yetkin kardeşim teşekkür ediyorum. Selam olsun Hamburg'a diye seslendin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Okula dönüş.

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
1: Demende mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
2: Doğru seçim doğru can.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
6: İmbat FM, damardan kalbe.

şöyle hemen sayfanın altına doğru inelim. Gizlenen mesajlarımız olmuş. Masal ablam, konser gerçekten çok güzel oldu. Kendime puanım. Mevim Başkan şahanesin. Ya böyle olmalı zaten. O kadar emek verip konser hazırlıyorsunuz. Kendinizi de puanlayabilmelisiniz. Puanlama yapan, alkışlayan tüm imbatçı kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Karamürsel'den sevgiler, saygılar diye seslerdi. Bizler sana teşekkür ediyoruz. O güzel yüreğine sağlık. Şahane bir konserdi. Birlikte keyifle dinledik. Günaydın ablam. Bugün seni dinleyemiyorum ama aklım sende. İyisindir inşallah. Ben iyiyim. Bugün tütün yok. Tatildeyiz. Ayşen ablaya da selamlar. Yarın tütüne bekliyorum ha. Seviliyorsunuz canlar diye seslenen Ebru. O güzel yüreğinden kocaman öpüyoruz. Hissettin inşallah. Dinleyemiyorsun ama hisset. Yarın hazır hafta sonu gelmişken diyorsun. İşi olmayanlar çıkıp geliversin ta tütüne. Hüseyin'in deyimiyle. Ne mutlu Türk'üm diyene bak şu diyor bayrağın asaletine bak. Can abim Bekir Kaymaz abim aynen öyle. Ne güzeldi dalgalanıyor değil mi? Ne mutlu Türk'üm diyene. Şahanesin gözüm gönlüm açıldı. İstanbul Avcılar Zeynel Abidin Süper Orhan Gencebay konseri dinleyeceğiz. Emeğine yüreğine sağlık Mümin abi. 100 üzerinden 100. 4. şarkıyı alıyorum diyor emeğine sağlık. İyi yayınlar Masal ablam. Bir haftayı bitirmek üzereyiz. Günler, aylar, haftalar geçip gidiyor. Ömür bitiyor. Bazen bakıyoruz geçmişe. Kimi kırdık, kimi üzdük diye. Mutlu olmayı başaramıyoruz. Hayat çok kısa. Herkes mutlu olsun yeter. Tüm imbatçı abilerimin, ablalarımın cuması mübarek olsun. Her zaman duamda olduklarını bilmelerini isterim. Ben sizleri bir başka seviyorum. Çünkü kalbim sizin olsun. Ben kalpsiz de yaşarım diyor. Bu arada durumunu merak ettiğim Faruk abim geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dikkat et kendine. Moral bulmak istiyorsan ilaç kadar etkili masal yeter diye seslenmişsin. Kadir hoş geldin. Kadir Kaplan. İki tane Kadir'imiz olunca soyadlarını da söylemek gerekiyor karışmasın diye. Senin de o güzel yüreğine sağlık. Sen de sağ ol, var ol, eksik olma. Şarkılarımı çaldığın için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam benim diye seslenen Sedat. Keyifli dinlemelerin olsun. Can kardeşim, Mümin Başkan'ın eline emeğine sağlık süper bir liste. Tüm alkışlar, milyonlar. Kocaeli Karamürsel'e gelsin. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Yolda dinledim. Eline emeğine sağlık kardeşim diye seslenen Ayşen'im. İşe gidiyorsun. Bizler de sana kolaylıklar diliyoruz. Orhan Gencebay şarkılarının hepsi sana da gelsin demişsin. Canımsın, aldım kabul ettim hepsini. Oh mis. En çok alkışı gönderen Mümin Başkan şahanesin. Ellerin dert görmesin. Can kardeşim bir şey soracağım diyor. Senin kaç tane Instagram hesabın var? Bazen yanlışlık olabiliyor. Sormak istedim, kusura bakma. Bir de diyor anlamadığım bir şey var. Bu insanlar neden kendilerini gizliyorlar? Fake hesaplar açık. İnsan diyor kendini gizler mi? Sevgiler saygılar diye seslenmişsin Ayşen'im sabah sabah. Senin o güzel aklını neler kurcaladı böyle. Benim şöyle 10-15 tane falan hesabım var dermişim. Benim bir tane hesabım var. O da yorumlarınızı hani beğendiğim, kalp attığım masal.imbatfm. Masal 2L ile bu arada. Başka hesabım yok. Evet, Masal Prensesi gibi bazı hesaplar da var ama onlar bana ait değil. Benim bir tanecik hesabım var. Özel hayatımda bile ben Instagram kullanan biri değilimdir. Senin dediğini ben de anlamıyorum. Mesela benim şu anda istek kutumda böyle profil resmi olmayan, yeni açılmış, takipçisi olmayan birçok hesap var. Yani çok özür diliyorum. İstekleri o şekilde kabul etmiyorum diye bana kızmayın ama. Kimsiniz? Ama
amaç ne? Kendinizi saklayıp beni görme derdiniz ne?

Ay şarkının güzelliği. Yüreğimde açmış gülü soldurmam. Alaaddin, hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Merhaba Masal, 30 Ağustos Zafer Bayramı şimdiden kutlu olsun. Arşivinde varsa Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı çalar mısın? Of çekmek istiyorum, nefesim yetmiyor. Gülmek istiyorum, gücüm yetmiyor. Nefes almak istiyorum, ciğerlerim yanıyor. Müslüm Gürses'in dediği gibi, ben yoruldum usta. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol Masal diye seslenen Kadir Pak. Kadir hoş geldin. Pazar günü 30 Ağustos değil mi? Bizler burada olamayacağız. Zafer Bayramımızı şimdiden kutlayalım. Bu arada şahane bir görsel oluşturmuşsun. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Hemen ekran fotosu aldım bile. Mümin Başkan, eline, emeğine, yüreğine sağlık, alkışlar sana sana. Dördüncü şarkıyı aldım, keyifle dinledim diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Mümin kardeşim, eline, emeğine sağlık, hepsini aldım diyor, süper. Gülşen'im tamam, hepsini birlikte paylaşabiliriz. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper, süper bir konser oldu. Yüreğin var olsun. Mümin kardeşim diye seslenen Can abim. Muhsin abim. Mümin kardeşim, çok çok güzel bir konser oldu. Eline, emeğine sağlık. İkinci şarkıyı aldım. Puanım 100 üzerinden 100. Aydın'dan Hüseyin. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın

oldu. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Güle güle git Mazal ablam benim. İyi tatiller dilerim sana. Mutlu bir tatilin olsun inşallah. Tüm inbahçanlara hayırlı günler diliyorum. Bir de kimselere iyi görünmek gibi bir çabamız yok. İtibar herkesin sizi sevmesi değil, dürüstlüğünüzden şüphe etmemesidir. Sevgili Seda, sen de kendine iyi davran. Bakın, istediğimiz kadar çabalayalım, herkese kendimizi sevdiremeyiz. Biri duruşumuzu sevmez, biri gülüşümüzü sevmez, biri bakışımızı sevmez, sevmez de sevmez. Ve herkes herkesi sevecek diye de bir kural zaten yok. Dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Rabbime emanetsin. Güle güle git, güle güle gel. Bugün erken çıkıyorum. Diş doktoruna gideceğim. Büyük bir ihtimalle de çekilecek diyor. Aksiliksiz, sorunsuz yayınlar diliyorum. Pazartesi görüşmek ümidiyle Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Eyvallah diye seslenen sevgili Mesut, çok geçmiş olsun. Sizler de korkuyor musunuz? O dişçi koltuğundan hepimiz bir korkarız herhalde. Ama öyle ya da böyle yolumuz da düşer. Çok geçmiş olsun. Sevgili Mesut. Mazal abla, program süper. Gerçekten kralsın kral. Bugün helikopter gönderme diyor. Karamürsel'de sabah yağmur yağdı. Hava serin. Pazartesi görüşmek dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun diye seslendin Mümin Başkan. Oh, mis diyelim mi? Yağmur mu yağdı? Ay şahane. Şöyle içiniz serinledi mi? Bizler de orada yağmur yağdığını duyunca şöyle bir oh dedik, serinledik. Can kardeşim, sen bu alemde bir tanesin. İnadına imbat. İnadına Can Masal, kıskananlar. Ay Ayşe'nim, okuyamadım bile. Ama ne yapalım yani? Ben kıskançlık, fesatlıktan yana değilim, birlikten yanayımdır. O yüzden sevenlerle, sevenlerimle, sevdiklerimle bu yolda yürümeye devam ediyorum. Diğerlerinin arkada kalma nedeni de budur zaten. Önemli olan samimiyet, önemli olan dürüstlük. Ben bunlara değer veriyorum. İnadına imbat, inadına damar, inadına Can Masal diye seslenen ve alkışlarını gönderen Rıdvan Akçakaya. Masal kardeşim, ben bu yüzden soy ismimin söylenmesini istiyorum. Sayfada bir Bekir daha olsun. Birçok kere söyledim diyor. Sıkıntı yok. Düğün başkanı da Bekir abi demiş ama affettim onu diyor. Ben diyor takıntılıyım. Takıyorum soy ismimi. Can abim, Bekir Kaymaz abim. Aa, üstüne basa basa söylüyoruz vallahi. Ayşin ablan gelemez. Ebru, ben gelirim demişsin. Gülşen'im, çok doğru söylüyorsun. Ebru'yu bu konuda uyarmak lazım ama Ebru bilmiyor tabii. Gerçi Danimarka'dan Ayşen Karadağ soydan diyoruz ama ya o da gelmeyeceğimizi biliyor.

Korkma söylemem adını kimselere duyurma. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek bir yerde. Bu gizli sevda. Bu gizli sevda.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Okula dönüş.

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK Demente
2: Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arsenin kalite Demente Mobilya.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Masal, başta şarkımız için sağ olasın, gönlün var olsun. Yine 10 numara listeyle harika bir konser için Mümin Başkan'ın eline, emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık. Bütün alkışlar canı gönülden güzel yüreğine gelsin, gönlü var olsun. Haftanın son iş günü sana ilaç gibi geldi, konser farkındayım diye seslendin. Sevgili Yetkin, aynen öyle, Orhan Gencebay konseri, oh mis dedim. Keyifle dinledim. Hafta sonunu da böyle huzurlu huzurlu geçiririm inşallah. Canım senin ne zaman çabuk geçiyor, gitmesen kalsan orada diyor, olmaz mı? Mevsimim canımsın. Ben de çok isterim. Yıldız Tilbe şarkısı mıydı o? Hani gitmesen diyorum. Canımsınız. Ama birazcık özleyin diye gidiyorum. Yoksa 24 saat yayın yapabilirim. Enerjim o kadar yani. Masal Hanım, ben izne çıkıyorum şimdiden. Herkesin işi gücü rast gelsin. Ceviz toplamaya gideceğim. İşi olmayan varsa diyor, sepetini alıp geliversin. Sepete doldurduklarımız bizim mi olacak Hüseyin? Bak elim hızlıdır. Gerçi hiç ceviz toplamadım ama. Çok güzel bir yayın akışı oldu. Benim şarkıyı unuttunuz galiba. Sağlık olsun. Küsmem diyor, darılmam. Pazartesi sendromu olmadan geleceğim. Hoşça kalın diye seslendin. Pazartesi konser sence, biliyorsun değil mi? Böyle tatildesin diye sakın bizi ihmal etme. Bak çok küseriz sonra. Bu arada Cengiz Kurtoğlu, Aşkın Cenneti. Biraz geç oldu ama paylaştık. İnşallah dinledin. Vallahi masal diyor, benim amacım gayet belli diyor. Ben seni seviyorum. Biliyorum diyor, sen de beni seviyorsun. Başka bir amacım yok demişsin. Can abim, Bekir Kaymaz abim, yok sizlerden bahsetmiyorum. Böyle profil resmi olmayan yeni açılmış hesaplar, fake hesaplardan bahsediyoruz. Ha, belki o hesaplar da fake değildir. Benim gibi normal hayatında Instagram kullanmayan imbatçanlarımdır ama işte sanal alemde her şey sanal olunca doğruyu yanlışı ayırt edemiyor da olabilirim. Burada bahsettiğimiz fake hesaplar. Mesela bir kişinin 10 tane hesabı var. Gibi gibi, sanal alemi benden daha iyi bilirsiniz herhalde. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir yayın oldu. Yüreğin var olsun. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim, hayırlı huzurlu bir hafta sonu olsun inşallah. Sevdiklerinle beraber seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet ederim. Kendine cici bak. Rabbim izin verirse inşallah pazartesi huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla. Kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbahçanlar, hayırlı huzurlu hafta sonları olsun inşallah. Allah'a emanet olun diye seslendin Can abim, Muhsin abim. Sen de Rabbime emanetsin. Kendine dikkat et. Bayramını kutluyorum. Tüm Türkiye'ye diyor bayrak gelsin. Sayfamıza diyor Türk bayrağı gelsin. Ayşe'nim canımsın. Eline emeğine sağlık. Ne mutlu Türk'üm diyene. Mümin Başkan sağ ol var ol. Yüreğin dert görmesin. Ama diyor benim derdim diyor çok şükür yok. Kendimi seviyorum. Millet beni sevmiş sevmemiş çok da umurumda değil. Sevenlerden diyor Allah razı olsun. Sevildiğimin farkındayım. Çok da seviliyorum. Ben diyor beni sevmeyenleri de seviyorum. Ya işte bizim yüreğimiz bu kadar büyük. Ama beni sevmeyenlerin arasında sevdiklerim vardır elbette ama dertlenir miyim? Yok, o videodaki gibi dertlendim bitti. Can abim, Bekir Kaymaz abim, çok seviliyorsun. Hatice ablama da selamlar, sevgiler olsun. Diyorum ya, herkese kendimizi sevdiremeyiz. Seven de sağ olsun, sevmeyen de. Bu tercih meselesidir. Sen yapacak bir şey yok. Can Masal, bugün gene harika program oldu. Eline, emeğine, yüreğine, sesine sağlık. Pazartesi görüşmek dileğiyle sağlıklı, mutlu, huzurlu hafta sonu diliyorum. Kal sağlıcakla. Günün kalan vakti musmutlu geçsin. İmbahçanlara da sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Neşeli, keyifli, mutlu hafta sonları. Dualarla kalın. Sevgiler, saygılar diye seslenen Finlandiya, Mustafa Yaşar.
Yaşam Masalımız iyi ki varsın güzel insan konser için değerli başkanımıza teşekkür ediyorum diye seslenen Beydağlı, keyifli dinlemelerin olsun, sen de iyi ki varsın.

Mümin kardeşim, harika bir konser dinledik. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Orhan Gencebay hayranı olarak 1 ve 2 numarayı aldım. Tüm alkışlar sana gelsin diye seslendin. Sevgim, canımsın. Sen de mi Orhan Gencebay hayranısın? Aa, bak bilmiyorduk. Canımın içi, bir tane mutlu hafta sonları diliyorum. Çok güzel yayın oldu. Harika bir gün geçirdik. Eline, emeğine, yüreğine, huzur veren sesine sağlık. Sağlıcakla git. Pazartesi görüşmek üzere. İyi ki varsın. Çok seviliyorsun can kardeşim diye seslendin. Çok teşekkür ediyorum. Sevgimiz daim olsun inşallah. Yüreğimizden sevgi, hayatımızdan sevdiklerimiz eksik olmasın. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun diye bayraklarımızı da göndermişsin. Şahanesin sevgim. Yuh yuh diyor. Allah'ına kurban cansın can. Seni gerçekten çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Güle güle git. Güle güle gel. Pazartesi günü görüşmek ümidiyle. Kimseye karışma. Seni seviyorum diye seslenen Can abim. Bekir Kaymaz abim. Yüreğin dert görmesin inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sen de cansın. Bir kez daha Hatice ablama sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Güle güle git, musmutlu gel can kardeşim. Hafta sonun güzel geçsin. Cansın, canansın. Çok teşekkür ediyorum Ayşe'nin. İnşallah çok güzel bir hafta sonu geçireceğim sevdiklerimle birlikte. Öyle umut ediyorum sizler için de. Huzurlu bir hafta sonu diliyorum elbette. Her şeyin başı sağlık ve huzur. Huzur takıntım var benim. Şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Mümin Başka, şahanesin, ver coşkuyu. Ellerine sağlık. Sayfayı bayraklarla donatmışsın. Şimdi de kutluyoruz tabii ki. Ne demek diyor, sepetin hepsini veririm. Yeter ki yardıma gelin. Biz size diyor çok veririz. Allah bize daha çok verir. Teşekkür ederim şarkı için. Dinledim. Bekir abim, beni seviyor musun demişsin. Bekir abimin yüreği kocaman. O yüzden hepimizi çok seviyor. O bizim ailemizin abisi. Sevgili Hüseyin, bu arada çok cömertsin. Bak bence buna inananlar canım. Güzellikler, iyilikler paylaşıldıkça çoğalır. Siz bir verirsiniz, bin geri döner. Gerçekten buna inanırım ben de. Gönlü zengin insanlara selam olsun, sevgi olsun. Paylaşın efendim, paylaşın. Sevginizi paylaşın. Varsa ekmeğinizi paylaşın. Suyunuzu paylaşın. Emin olun kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Hemen şöyle bir sayfayı yenilemek istiyorum. Pazartesi günü konserin. Hüseyin, sen de olduğunu zaten belirttik. Yapmamız gereken başka bir hatırlatma var mı? Yok, hayır. Kendin sor, kendin cevapla.

şahaneyiz yine. Okumadığımız yorum kalmamış. Yine şahaneydik, yine çok güzeldik. Ay maşallah bize. İyi ki vardınız, iyi ki vardık. Haftayı birlikte bitirdik. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu, sağlıklı saati bir hafta sonu diliyorum. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. İyi ki vardık. Değil mi? Ay ne güzel oldu. Sadece haftayı bitirmedik, ayı da bitiriyoruz artık. Umutlarımızı, dileklerimizi Eylül'e saklıyoruz. Pazar günü 30 Ağustos Zafer Bayramı. Buralarda olamayacağım. Ama bayramımızı benim kendi sayfamda kutlarız olmazsa. Kendinize iyi davranın. Çünkü bir tane daha sizden yok. Çok seviliyorsunuz. Çok kıymetlisiniz. Bunu sakın unutmayın. Kapanış şarkım Ergerden. Herkese armağan olsun. Hoşça kalın. İmbat'ta kalın.

0: yaşım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook

0: mobilya.
1: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
0: Tarz senin kalite, Demente Mobilya.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
0: HDI Sigorta.
3: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarımız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuşum. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun, aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten sev beni, seversen eğer. Yıllarca hep sana uzandı elim, ne sitem ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim. Sen de öyle sev, seversen eğer.

sensiz, en hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile ölemem.

Baharı bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
3: Okula dönüşe

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
6: İmbat FM, damardan kalbe.

0: ben iki kere ağladım.
1: Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Okula dönüş heyecanı.

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Demende Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
4: Arsenin kalite Demente Mobilya.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
6: İmbat FM, damardan kalbe.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

sorsam ne olur, sorsam ne olurdu. Aşkı bulurduk, mutlu olurduk. Sen de, sen de sevseydin eğer, sen de sevseydin.

olsunlar. Görenler mesut sanılıyor, bilmezler ki ne derdim var. Oy. Dışım çiçek,

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arsenin kalite Demente Mobilya.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

yanıma kimse gelmesin. En yakın dostuma bile dargınım. Kime güvendiysem kırdı kalbimi. Canım bildiğime

0: ömrüme kış geldi ana. Ötürü günler yavaş yavaş. Ömrüme kış geldi ana. Sensiz donup dur gözümde yağmış. Ömrüme kış geldi ana.
1: Uşaklıktan öğreştiğim gözleri bu kırılmış ellerimle bağladım ana. Bu kırılmış ellerim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Okula dönüş

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Demende mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik. Her senin kalite, Demente
3: Mobilya. Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

aşkımız verirken en son nefesi, yıkıldı gönlümün sevda kalesi. Sırtımda sanki bir bıçak darbesi, bütün duygularım ağır yaralı, bütün hayallerim ağır yaralı.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Okula dönüş

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Okula dönüş

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
1: Demende mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
6: İmbat FM, damardan kalbe.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Artık bundan böyle ölüm paklar beni yar. Kim senin açtığı yara gözümden yaş dökemez gayrı. Usul usul adımlarım var cesaret edip girilmeyen sokaklarda. Ölümün pençesinde sessizliğim değmiş gökyüzüne. Sensizlikten mi yoksa senden mi korkacak bu yürek söyle yar. Alıştım kopan her parçamda kalkıp yeniden yaşamaya. Alıştım dostlarımdan gelen niyeti belli oklara. Alıştım, alıştım bu çıkmaz dolu yaşamımda. Kimsesizler kimsesiz.
1: İmbat FM, damardan alıştım. Kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
3: Okula dönüş

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
2: Demende mobilya. Moda sadece giyilen elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arsenin kalite Demente Mobilya.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

ilk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

sevgimi acı doluyum. Tanrım sana da versin karşılıksız sevgiyi. Sen de çek bu çile.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
4: Okula dönüş.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
3: Demende mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demende Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık. Arsen'in kalite Demende Mobilya.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

kadersizim. Felek zalim, dünya acı. Yalnızım ben, yalnızım. Yalnızım, doğuştan yalnızım. Yalnızım.

Bir yanda feleğin acı sillesi, bir yanda sevdanın derdi çilesi, bir yanda hayatın türlü hilesi. Vuracağım bir gün kendi kendimi, vuracağım bir gün.

aşkla demlenmiş sevdalı gönlümü boz bulanık çaylara döndürdüler. Renk renk, ilmik ilmik huzurla dolu ömrümü rengi solmuş, ipi kopmuş çullara döndürdüler. Dakikam saate, günüm aylara uymuyor. Yıldızım güneşe, gecem aya uymuyor. Bağırdım, çağırdım, kimse duymuyor. Tellere kopmuş curaya döndürdüler. Gönlümün tarlasına ayrılık ettiler. Yara gelecek diye boşa beklettiler. İçimdeki sevdayı dertle çektiler. Suları çekilmiş.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Okula dönüş.

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Beterin beteri var. Ya haline şükret dostum. Ya benim gibi olsan. Beni tanrım bile unutmuş. Ya Allah'ım beni unut. Neden?

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy. Adını sen koy.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Bu sana yazdığım son mektup ana. Uzaklara gidiyorum. Çok uzaklara. Son defa sarıl bana. Ve ne olur, ne olur ardımdan ağlama ana.

mektubum. Yarın sabah gün doğarken yola düşerim. Anne, sana bu yazdığım en son mektubum.

Uzaklara gidiyorum anne, uzaklara. Yolumu gözleme sakın, gelir diye bekleme. Belki gelemem anne, belki dönemem geriye. Dualarınla uğurla beni, ardımdan sular dök, gözyaşı değil. O güzel gözlerine kıyamam anne. Ne olur ağlama, neden diye sorma, söyleyemem. Her şey bizim için anne, belki hiç gelemem.

0: Bizi ne dağlar ayırabilir, ne yollar. Sen bu dünyada sığınağımsın anne. Bitmeyen borcumu ödeyemedim sana. Ödeyemem de asla. Hasta olsam başucumla beklerdin ya. Yine öyle şefkatinle sar beni. Sana ihtiyacım var anne. Sana bir çocuk kadar ihtiyacım var. Kimseler sevmedi senin sevdiğin kadar.
1: Anne, sana yazıyorum bu son mektubum.

Uzaklara gidiyorum anne. Veda zamanıdır artık. Bir şeyler hep öksüz kalıyor yine. Benim de alnıma gurbet yazılmış. Gidiyorum anne. Et tırnaktan kopar mı hiç? Kim bilir nasıl özlerim seni. Ah canım anam benim. Güzel anam, çileli anam. Değerini bilemedim. İçimde bir şeyler kopuyor. Ve sol yanımdaki kuş can verir gibi çırpınıyor.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
4: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
7: Okula dönüşe

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Demende Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
6: İmbat FM, damardan kalbe.

Geleceksen çareyle gel, aşkın çare, ben bir çare. Ümidim var, tesellisiz, o da bir çare.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
5: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
6: Doğru seçim Doğru Can.
7: Okula dönüş

0: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Tek ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
5: Okula dönüş.

0: Yalnızca 48 saatte mi?
1: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
4: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
5: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
4: Arsen'in kalite, Demente Mobilya.
6: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
7: Doğru seçim doğru can.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
9: İmbat FM, damardan kalbe.

0: canım.
1: Sen iste yeter gelirim canım.
0: Böyle bir aşk yok bilirim canım.
1: Ölürüm ben sana ölürüm.
0: Damarımda sen akarsın canım.
1: Yüreğimde tek

0: ölürüm.
1: Ben senin kalbini sevdim. İçindeki çocuğu, tenine dokunmadan gözlerinde eremeyi, ben seni sevmeyi sevdim. Benim için teksin ve sadece sen gerçeksin. Ne kadar çok sevdiğimi sen bile bilmeyeceksin. Ölürüm sana canım. Yüreğime bir girsen kendini göreceksin.
2: En karanlık gecemde sen doğarsın. Sen benim büyük sevdam, diğer yarımsın. Adın dilimdeki en güzel söz. Başkam yok benim, başkam yok, inan son göz ağrımsın. Sen içimde rüzgarlar estiren her bekleyişimin tek adresi. Sen yüreğimin aşklı sesi. Ayrılırken bu dünyadan yanımda sen olacaksın.
0: Telefonda bizim şarkımız.

0: ölürüm sana. Ölürüm canım.
1: Canım.
0: Sen iste. Sen iste hemen gelirim canım. Böyle bir aşk yok. Böyle bir aşk yok bilirim canım.
1: Bilirim.
0: Ölürüm ben. Sana ölürüm. Ölürüm.
1: Sana ölürüm.
0: Ölürüm. Damarımda sen akarsın canım.
1: Akarsın.
0: Yüreğimde tek sen varsın canım. Beni yalnız sen anlarsın canım. Ölürüm. Ölürüm ben. Sana ölürüm. Ölürüm.
1: Anlarsın canım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Okula dönüş.

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan.

Yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900, kişilik vaza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 29 39 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
6: İmbat FM, damardan kalbe.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: unuttum işte.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
1: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
2: Demende mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arsenin kalite Demente Mobilya.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
7: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildi.

aşk dolu mazimiz varken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Okula dönüş.

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
3: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
4: Okula dönüş

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK. Demente
5: Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.

0: tek ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

sevdim. Bazen çatık kaşlarını, bazen içli bakışlarını, bazen güler gözlerini, bazen zehir sözlerini, bazen

kendin her geçen günkü akşamlar. Benim de derdimi yaz be kaderim. Umutlu umutsuz acı yaşamlar. Benim de derdimi yaz be kaderim.

Tükendim her geçen günkü akşamda. Umutlu umutsuz, acı yaşamda. Çıldırdım kendi tasamda. Benim de derdimi yaz be kaderim. Yaz be kaderim, yaz.

Vay canım vay, vay canım vay, vay ömrüm vay vay. Üzülmem dillere düştüm. Vay canım vay, vay canım.

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.

0: Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sen. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattım, kapattım ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta...
1: İmbat FM, artık ben... damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.

0: yalvararak Tanrı'ya seni dileniyorum.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığın, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda? Hayatın karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda? Kime ne bunda?

Garip görsen, hor görme kim bilir, ne derdi vardır, nerede boynu bükük. Bir garip görsen, hor görme kim bilir, ne derdi vardır. O garip halinde ne sırlar gizli.

yaparsın. Her şey haktan ama zulmetme kuldan. Gönül bir zalimi sevdiğine yapsın. Her şey haktan ama zulmetme kuldan. Gönül bir zalimi sevdiğine yapsın. Gönlüm

Madem yaşamaya geldik dünyaya, benim de her şeyde bir hakkım vardır. Sevmiyorsan hor görme bari.

Hayalin gözüme bir perde oldu. Ne yaptımsa, ne ettimse seni unutamadım. Dostlarım hep sordu, nerede o diye. Ayrıldığımızı anlatamadım, anlatamadım, anlatamadım.

Ne oldu? Ne oldu ayrıldık? El aldı seni. Ne oldu? Ne oldu perişan bıraktın beni? Hem beni mahvettin, hem de kendini. Sen de gönlünce bir yar bulamadın, yar bulamadın.

Şimdi, şimdi suya hasret çöller gibiyiz. Ayrı dünyalarda eller gibiyiz. Bir zalim gururun son eseriyiz. Hem sana hem bana yanar ağlarım, yanar ağlarım, yanar ağlarım.

0: Ateşteysen ben kordayım. Sen dardaysan ben zordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen inci gözlüm, bil ki ben senden önce oradayım. Sonsuz aşkım, sonsuz aşkım, sonsuz aşkım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: duygularımı, yıktım dağlar gibi umutlarımı, çaldım bugünümü, yarınlarımı. Gel canımı da al acımıyorsan, gel canımı da al acımıyorsan, gel canımı da al acımıyorsan.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

Buraya oturalım dostum. Garson gel buraya. Bu akşam yine doluyum kardeş. Bir ufak koy masaya. Etrafına peynirle kuru üzümü sakın unutma. Bu akşam yine doluyum. Ağlamaya geldim buraya. Hani sana bahsetmiştim, bir sevgilim vardı. Seneler önce kaybetmiştim, bugün karşıma çıktı. Oturdum onunla dertleştim. Sevgisi sahte çıktı. Hey garson, şu küçüğü götür de kurban olayım, büyük getir buraya. Nerede kalmıştık demin, ha sevgiden konuşuyordum. Bir an için mutlu oldum, sonra kalmadı nefes soluk. Yanımıza geldi bir adam, kahretsin onunla konuştuk. Hey garson, bu büyük de bitti, yenisini getir çabuk. Kocasıymış dostum, bir oğlu bir de kızı varmış. Masadan kalktı, Ankara'yı dolaştım karış karış. Kendime şöyle bir baktım, ulan dedim haddine mi be, ay yaş. İşte böyle yıkıldım dostum, akmasın mı gözümden yaş. Üzülme be kardeş, ben mutluyum böyle de. Benim tek arzum sevgi eksik olmasın yüreğimde. Benim olmasını isterdim, kahpe felek vermedi işte. Hadi ver bardağını dolduralım, içilir bunun üstüne. Hadi kalkalım dostum, ben hesabı vereyim. Seni eve götüreyim, sonra şafağı edeyim. Belli olmaz, belki. Belki de yeniden doğarım dedim. Eyvallah dert meyhanesi, eyvallah dostlar. Yarın illaki, illaki gelirim.

gönülden gönüle gözler yorgulur. Aşıkların yüreğinde ateş kor olur. Bir garibim bu yerlerde vuran çoğ olur. Gelmez olaydım güzel yüzüne, bakmaz olaydım, bakmaz olaydım.